daha bitmiş oluyor stiller öyle. Problem ama sen nice style evim yerim. Kopa nice style evim. Modifikasyon de tempo. Monsieur Charles Emmanuel, est-ce que le compas est en bonne santé chez toi?